0: Şu ana kadar satmam yani Drift'ten ki o zamanlar Kettle Drift Train böyle hiç oynatan bir satmak.
1: Ben biraz az değil, bir zaten. Bir de bir tane. Sosyal bir tekrar diyorum.
2: Henry's back out there, just like. Henry's out there, just like out there.

0: Radyo sana atat, doğru yapak, numara ne yapıyorsun? Radyo sana atat değil.
1: Mesdames, 237, 237,
0: 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247, 247,

0: Dur sana da gaz ses abi. Abi. Dur sana da gaz ses. Tamam mı? Dur bir kere. Dur sana da gaz ses. Dur sana da gaz ses.
1: Dur sana da gaz ses.

Görüş hastalığı da sana al. Görüş hastalığı da sana al. Görüş hastalığı da sana al. Görüş hastalığı da sana al. Görüş hastalığı da sana al.

Bence o zaman daha. Sabah tabi saçmalıyım. Bir saçtan dedi o zaman. Sanki de o zaman sanki. Ben aslında bir saçmalıyım.

0: Görüşmeler.
1: Sağlık yasal engel olsa ve izlesel gerekir.
0: Sağlık yasal.
1: Tekrar edeyim. Sağlık.

0: Sağlar Gökhan Yalçın.
1: Sağlar Gökhan Yalçın.
0: Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar Gökhan Yalçın. Sağlar

0: Sinir
1: Ben de sana sinir telgramları.
0: Sinir telgramları sanki abi. Sinir telgramları bu sayın. Bir daha direkt sinir telgramları.

0: Tanır. Herkes tanır.
1: Sen herkes tanır. Bu lesu sen çapan olsun sesli mevni üyelik sesli olduğu sen de tanır. Bu önerim déclenché par erreur de manipulation 222.

Zaten bir şarjı yapacağız. 10 mil keyif. Bu arada bir şarjı yapacağız. Böyle daha fazla şarjı yapacağız. Longest nasıl olur kanka? Bu büyük bir şey. Bu büyük bir şey. Bu büyük bir şey.